0: bölgenin en az dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
1: Türkçe müziğin keyfinde en iyi slow şarkılar.

0: kamuoyu duyuru.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Tanıtıcı reklam.
3: Kervancı İnşaat katkılarıyla hazırlanan Renkli Sabahlar başlıyor.
4: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 3869.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 32 12 652 32 12.

0: tanıtıcı reklam.
1: Kervancı İnşaat güvencesiyle New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0538 687 3869.
2: Efendim, işitmedim.

Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 3869.

0: kamuoyu duyuru.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bölgenin en az dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
3: 19 Mayıs yeni Türkiye'nin ve Atatürk'ün doğum günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Cep59.com teknoloji mağazası 0850 840 99 59.
4: Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Dekorcam 0533 642 28 70.
3: 19 Mayıs Ulusal Egemenliğin başlangıç günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Balmira Kasap 0542 720 22-26-32.
4: Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Bağlar Spot ikinci el alım ve satım mağazası 0546-542-3912.
3: Ey güzel ülkemin güzel yüzlü gençleri, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Barış Optik, Barış Semizler, Optisyen 0533-059-2474.
4: Zaferin büyüklüğü savaşın çetinliğiyle ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Bir tat 1965'ten beri aynı lezzet, aynı kalite. 651-78-78.
3: Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Belsin Spot ikinci el eşyaya dair her şey 0538-873-7424.
4: 19 Mayıs Ulusal Egemenliğin başlangıç günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Çıtır Börek Poğaça Pide 0530-607-6714.
3: Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Çorlu Can Kasap Toptan ve Perakende Satış Mehmet Şen 0553-464-20-86.
4: Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Dereoğlu Sürücü ve Operatörlük Kursu 0532-544-1117.
3: Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım. Gözüm arkada kalmayacak. Zafer, zafer benimdir diyebilenlerindir. Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Dilsen Elektrik, Toptan ve Perakende elektrik malzemeleri satışı. Tarık Eycin 0541-775-1140.
4: Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Dolu Market Ayhan Dolu 0536-333-3501.
3: Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım. Gözüm arkada kalmayacak. Zafer, zafer benimdir diyebilenlerindir. Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Cihan Sürücü Kursu 651-12-63.
4: Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Güven Ambalaj ve Süs Toptan ve Perakende Satış Caner Taner Yürük 0537-264-1921.
3: Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Duşakabin Dünyası 0543-464-2301.

0: Ali'ni yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. The Network, hepsi bir arada dijital medya ajansı. 0542 108 59 59 thenetwork.com.tr. Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım. Gözüm arkada kalmayacak. Zafer, zafer benimdir diyebilenlerindir. Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Bahar Zirai Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Zirai İlaç, Tohum, Bitki Besleme, Haşere Çözümleri, Mert Tüfekçi, 0539 784 92 31.
1: Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Full teknik serviste hizmet. 652-28-68.
0: Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Kaan Sürücü Kursu. 654-0-70.
1: Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Gökhan Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 0532 584 84 58.
0: 19 Mayıs yeni Türkiye'nin ve Atatürk'ün doğum günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Kervansaray Et Mangal 0282 692 21 63.
1: Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak. Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. İnnova Mutfak Banyo Tadilat 0549 550 28 24.
0: Ey Türk gençliği, vazifelerini unutma. Bayramını da doya doya kutla. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Kuzenler Kasap, ailenizin kasabı. Recep Ünal 0543 825 55 29.
1: Ey Türk gençliği, vazifelerini unutma, bayramını da doya doya kutla. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Kamelya Çiçekçilik 0542 841 21 40.
0: Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O esaret ve aşağılığı kabul etmez. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Özkaraca Yapı Tadilat 0545 904 11 68.
1: 19 Mayıs Ulusal Egemenliğin Başlangıç Günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Miray Şekerleme, tarihi Çorlu Şekercisi 0537 405 71 87.
0: Ey güzel ülkemin güzel yüzlü gençleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Pusul Asansör Montaj Revizyon Bakım 0545 969 89-88 0282 652 87 82.
1: Zaferin büyüklüğü savaşın çetinliğiyle ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Urus Döviz Burak Bişkin 0533 287 11 41.
0: Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Sigorta Sepeti Çorlu Şubesi 0553 636 70 00. Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Turkuaz Yapı Tadilat Anahtar Teslim Tadilat 0533 330 51 69. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Yasin Koltuk Döşeme 0552 023 8034.

Bugün 19 Mayıs. Coşkuyla kutladığımız bugün de Ay Yıldız Bayrağımızı ve bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anar tüm gençlerimizin 19

0: kamuoyu duyuru.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: 19 Mayıs ulusal egemenliğe giden yolda atılan ilk adımdır. Bu gururu hep yaşayacağız. 19 Mayıs'ta bağımsızlık ateşini yakan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Gençlerimiz 19 Mayıs ruhunu her daim yaşatacaktır. Bu duygularla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Ali İhsan Şahbaz, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı. Cumhuriyet Halk Partisi Çorlu İlçe Başkanlığı olarak başta gençlerimiz olmak üzere tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Gençlerimizin Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkarak ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacağına yürekten inanıyoruz. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Mert Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Çorlu İlçe Başkanı. Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri Türkiye Cumhuriyeti'ne onlara bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak diyerek gençliğe inancını ifade eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle yad ediyor. Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum. Mehmet İlker Atasever, İyi Parti Çorlu İlçe Başkanı. 19 Mayıs bağımsızlığımızın ve ulusal egemenliğimizin temellerinin atıldığı gündür. Bu anlamlı günde Atatürk ve aziz şehitlerimizi minnetle anıyor. Atatürk'ün gençlere emanet ettiği bu özel günü bayramımızı gururla kutluyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Hatice Ukan, Yaprak Emlak, Topraktan Eve Güvenle. Telefon 0542 734 49 40. Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramını en samimi duygularımla kutluyor. Başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. Ali Topuz, Çorlu Ziraat Odası Başkanı.

0: yeni Türkiye'nin ve Atatürk'ün doğum günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. cep59.com teknoloji mağazası 0850 840 99 59.
1: Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Dekorcam 0533 642 28 70.
0: 19 Mayıs Ulusal Egemenliğin başlangıç günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Balmira Kasap 0542 700 22 26 32.
1: Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Bağlar Spot ikinci el alım ve satım mağazası 0546 542 39 12.
0: Ey güzel ülkemin güzel yüzlü gençleri, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Barış Optik, Barış Semizler, Optisyen 0533 059 24 74.
1: Zaferin büyüklüğü savaşın çetinliğiyle ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Bir tat 1965'ten beri aynı lezzet, aynı kalite. 651 78 78.
0: Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Belsin Spot ikinci el eşyaya dair her şey. 0538 873 74 24.
1: 19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Çıtır börek poğaça pide 0530 607 67 14.
0: Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Çorlu Can Kasap Toptan ve Perakende Satış, Mehmet Şen 0553 464 20 86.
1: Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Dereoğlu Sürücü ve Operatörlük Kursu 0532 544 11 17.
0: Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım. Gözüm arkada kalmayacak. Zafer, zafer benimdir diyebilenlerindir. Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Dilsen Elektrik, Toptan ve Perakende elektrik malzemeleri satışı. Tarık Eycin 0541 775 11 40.
1: Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır genç. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Dolu Market Ayhan Dolu 0536 333 35 01.
0: Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım. Gözüm arkada kalmayacak. Zafer, zafer benimdir diyebilenlerindir. Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Cihan Sürücü Kursu 651 12 63.
1: Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Güven Ambalaj ve Süs Toptan ve Perakende Satış, Caner Taner Yürük 0537 264 19 21.
0: Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Duşakabin Dünyası 0543 464 23 01.

Yavaşbaşı Seyfettin'e, Mim Mim grubundan Top Kapılı Mehmet Şambaz'a selam olsun. İmalat-ı Harbiye'den Eyüp Bey'e, Berzenci grubundan Ahmet Berzenci'ye, Ferhat grubundan Mustafa İzzet'e selam olsun. Kulağcı kahramanlar Yahya Kaptan'a, Ali Çetin Kaya'ya, Şahin Bey'e, Sütçü İmam'a ve Ahmet Hulusi Efendi'ye selam olsun. Kadınlarımız Ayşe Çavuş'a, Halime Çavuş'a, Asker Saime'ye, Melek Hanım'a, Tayyar Rahime'ye, Kara Fatma'ya ve Gör Resmi Makbule'ye bin selam olsun. Daha önce Çanakkale'de, Çok Bayırı'nda, Kemal Yerinde ve daha sonra Adana'da, Maraş'ta, Sakarya'da,

Ocak'ın son anlarındır. İleri atılıp sellercesine göğsünden vurur.

0: seçim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. The Network, hepsi bir arada dijital medya ajansı. 0542 108 59 59 thenetwork.com.tr. Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım. Gözüm arkada kalmayacak. Zafer, zafer benimdir diyebilenlerindir. Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Bahar Zirai Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Zirai İlaç, Tohum, Bitki Besleme, Haşere Çözümleri, Mert Tüfekçi, 0539 784 92 31.
1: Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Full teknik serviste hizmetleri 652 28 68.
0: Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Kaan Sürücü Kursu 654 çift 0 70.
1: Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Gökhan Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 0532 584 84 58.
0: 19 Mayıs yeni Türkiye'nin ve Atatürk'ün doğum günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Kervansaray Et Mangal 0282 692 21 63.
1: Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. İnnova Mutfak Banyo Tadilat 0549 550 28 24.
0: Ey Türk gençliği, vazifelerini unutma. Bayramını da doya doya kutla. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Kuzenler Kasap, ailenizin kasabı. Recep Ünal 0543 825 55 29.
1: Ey Türk gençliği, vazifelerini unutma. Bayramını da doya doya kutla. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Kamelya Çiçekçilik 0542 841 21 40.
0: Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O esaret ve aşağılığı kabul etmez. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Özkaraca Yapı Tadilat 0545 904 11 68.
1: 19 Mayıs Ulusal Egemenliğin Başlangıç Günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Miray Şekerleme, tarihi Çorlu Şekercisi 0537 405 71 87.
0: Ey güzel ülkemin güzel yüzlü gençleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Pusul Asansör Montaj Revizyon Bakım 0545 969 89 88 0282 652 87 82.
1: Zaferin büyüklüğü savaşın çetinliğiyle ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Urus Döviz Burak Bişkin 0533 287 11 41.
0: Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Sigorta Sepeti Çorlu Şubesi 0553 636 70 çift 0. Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Turkuaz Yapı Tadilat Anahtar Teslim Tadilat 0533 330 51 69. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Yasin Koltuk Döşeme 0552 023 80 34.

0: Yanındayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Kamuoyu duyuru.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. Bugün 19 Mayıs. Coşkuyla kutladığımız bugün de Ay Yıldız Bayrağımızı ve bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anar tüm gençlerimizin 19 Mayıs

Zaten yolda atılan ilk adımdır. Bu gururu hep yaşayacağız. 19 Mayıs'ta bağımsızlık ateşini yakan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Gençlerimiz 19 Mayıs ruhunu her daim yaşatacaktır. Bu duygularla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Ali İhsan Şahbaz, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı. Cumhuriyet Halk Partisi Çorlu İlçe Başkanlığı olarak başta gençlerimiz olmak üzere tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Gençlerimizin Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkarak ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacağına yürekten inanıyoruz. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Mert Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Çorlu İlçe Başkanı. Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri Türkiye Cumhuriyeti'ni onlara bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak diyerek gençliğe inancını ifade eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle yad ediyor. Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum. Mehmet İlker Atasever, İyi Parti Çorlu İlçe Başkanı. 19 Mayıs, bağımsızlığımızın ve ulusal egemenliğimizin temellerinin atıldığı gündür. Bu anlamlı günde Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi minnetle anıyor. Atatürk'ün gençlere emanet ettiği bu özel günü, bayramımızı gururla kutluyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Hatice Ukan, Yaprak Emlak, Topraktan Eve Güvenle. Telefon 0542 734 49 40. Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en samimi duygularımla kutluyor. Başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. Ali Topuz, Çorlu Ziraat Odası Başkanı.

0: Türkiye'nin ve Atatürk'ün doğum günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Cep59.com teknoloji mağazası 0850 840 99 59.
1: Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Dekorcam 0533 642 28 70.
0: 19 Mayıs Ulusal Egemenliğin başlangıç günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Balmira Kasap 0542 727 22, 26, 32.
1: Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Bağlar Spot ikinci el alım ve satım mağazası 0546 542 3912.
0: Ey güzel ülkemin güzel yüzlü gençleri, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Barış Optik, Barış Semizler, Optisyen 0533 059 24 74.
1: Zaferin büyüklüğü savaşın çetinliğiyle ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Bir tat 1965'ten beri aynı lezzet, aynı kalite. 651 78 78.
0: Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Belsin Spot ikinci el eşyaya dair her şey. 0538 873 74 24.
1: 19 Mayıs Ulusal Egemenliğin başlangıç günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Çıtır Börek Poğaça Pide 0530 607 67 14.
0: Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Çorlu Can Kasap Toptan ve Perakende Satış, Mehmet Şen 0553 464 20 86.
1: Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Dereoğlu Sürücü ve Operatörlük Kursu 0532 544 11 17.
0: Milletin bağrı

0: Biz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım. Gözüm arkada kalmayacak. Zafer, zafer benimdir diyebilenlerindir. Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Dilsen Elektrik, Toptan ve Perakende elektrik malzemeleri satışı. Tarık Elçin 0541 775 1140.
1: Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Dolu Market Ayhan Dolu 0536 333 3501.
0: Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım. Gözüm arkada kalmayacak. Zafer, zafer benimdir diyebilenlerindir. Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Cihan Sürücü Kursu 651 12 63.
1: Milletin istiklal halini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Güven Ambalaj ve Süs Toptan ve Perakende Satış. Caner Taner Yürük 0537 264 1921.
0: Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Duşakabin Dünyası 0543 464 23.01.

0: duyuru. Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. The Network, hepsi bir arada dijital medya ajansı. 0542 108 59 59 thenetwork.com.tr. Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım. Gözüm arkada kalmayacak. Zafer, zafer benimdir diyebilenlerindir. Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Bahar Zirai Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Zirai İlaç, Tohum, Bitki Besleme, Haşere Çözümleri, Mert Tüfekçi. 0539 784 92 31.
2: Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Full teknik servisli hizmetleri 652 28 68.
1: Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Kaan Sürücü Kursu 654 çift 070.
2: Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Gökhan Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 0532 584 84 58.
1: 19 Mayıs yeni Türkiye'nin ve Atatürk'ün doğum günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Kervansaray Et Mangal 0282 692 21 63.
2: Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. İnnova Mutfak Banyo Tadilat 0549 550 28 24.
1: Ey Türk gençliği, vazifelerini unutma. Bayramını da doya doya kutla. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Kuzenler Kasap ailenizin kasabı. Recep Ünal 0543 823 825 55 29.
2: Ey Türk gençliği, vazifelerini unutma, bayramını da doya doya kutla. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Kamelya Çiçekçilik 0542 841 21 40.
1: Milletimiz çok büyüktür, hiç korkmayalım. O esaret ve aşağılığı kabul etmez. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Özkaraca Yapı Tadilat 0545 904 11 68.
2: 19 Mayıs Ulusal Egemenliğin Başlangıç Günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Miray Şekerleme Tarihi Çorlu Şekercisi 0537 405 71 87.
1: Ey güzel ülkemin güzel yüzlü gençleri, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Pusula Asansör Montaj Revizyon Bakım 0545 969 89 88, 0282 652 87 82.
2: Zaferin büyüklüğü savaşın çetinliğiyle ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Urus Döviz Burak Bişkin 0533 287 11 41.
1: Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Sigorta Sepeti Çorlu Şubesi 0553 636 70 çift 0. Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Turkuaz Yapı Tadilat Anahtar Teslim Tadilat 0533 330 51 69. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Yasin Koltuk Döşeme 0552 023 8034.

Bugün 19 Mayıs. Coşkuyla kutladığımız bugün de Ay Yıldız Bayrağımızı ve bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anar, tüm gençlerimizin

19 Mayıs ulusal egemenliğe giden yolda atılan ilk adımdır. Bu gururu hep yaşayacağız. 19 Mayıs'ta bağımsızlık ateşini yakan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Gençlerimiz 19 Mayıs ruhunu her daim yaşatacaktır. Bu duygularla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Ali İhsan Şahbaz, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Çorlu İlçe Başkanlığı olarak başta gençlerimiz olmak üzere tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Gençlerimizin Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkarak ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacağına yürekten inanıyoruz. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Mert Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Çorlu İlçe Başkanı. Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri Türkiye Cumhuriyeti'ni onlara bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak diyerek gençliğe inancını ifade eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle yad ediyor. Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum. Mehmet İlker Atasever, İyi Parti Çorlu İlçe Başkanı. 19 Mayıs, bağımsızlığımızın ve ulusal egemenliğimizin temellerinin atıldığı gündür. Bu anlamlı günde Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi minnetle anıyor. Atatürk'ün gençlere emanet ettiği bu özel günü bayramımızı gururla kutluyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Hatice Ukan, Yaprak Emlak, Topraktan Eve Güvenle. Telefon 0542 734 49 40. Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en samimi duygularımla kutluyor. Başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. Ali Topuz, Çorlu Ziraat Odası Başkanı.

0: Mayıs yeni Türkiye'nin ve Atatürk'ün doğum günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Cep59.com teknoloji mağazası 0850 840 99 59.
1: Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Dekorcam 0533 642 28 70.
0: 19 Mayıs Ulusal Egemenliğin başlangıç günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Balmira Kasap 0542 727 22, 26, 32.
1: Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Bağlar Spot ikinci el alım ve satım mağazası 0546 542 3912.
0: Ey güzel ülkemin güzel yüzlü gençleri, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Barış Optik, Barış Semizler, Optisyen 0533 059 24 74.
1: Zaferin büyüklüğü savaşın çetinliğiyle ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Bir tat 1965'ten beri aynı lezzet, aynı kalite. 651 78 78.
0: Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Belsin Spot ikinci el eşyaya dair her şey. 0538 873 74 24.
1: 19 Mayıs Ulusal Egemenliğin başlangıç günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Çıtır Börek Poğaça Pide 0530 607 67 14.
0: Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Çorlu Can Kasap Toptan ve Perakende Satış. Mehmet Şen 0553 464 20 86.
1: Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Dereoğlu Sürücü ve Operatörlük Kursu 0532 544 11 17.
0: Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım. Gözüm arkada kalmayacak. Zafer, zafer benimdir diyebilenlerindir. Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Dilsen Elektrik, Toptan ve Perakende elektrik malzemeleri satışı. Tarık Eycin 0541 775 1140.
1: Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Dolu Market Ayhan Dolu 0536 333 3501.
0: Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım. Gözüm arkada kalmayacak. Zafer, zafer benimdir diyebilenlerindir. Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Cihan Sürücü Kursu 651 12 63.
1: Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Güven Ambalaj ve Süs Toptan ve Perakende Satış. Caner Taner Yürük 0537 264 1921.
0: Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Duşakabin Dünyası 0543 464 23 01.

0: istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı kutlu olsun. The Network, hepsi bir arada dijital medya ajansı. 0542 108 59 59 thenetwork.com.tr. Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım. Gözüm arkada kalmayacak. Zafer, zafer benimdir diyebilenlerindir. Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Bahar Zirai Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Zirai İlaç, Tohum, Bitki Besleme, Haşere Çözümleri, Mert Tüfekçi, 0539 784 92 31.
1: Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Full teknik serviste hizmetleri 652 28 68.
0: Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Kaan Sürücü Kursu 654 çift 0 70.
1: Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Gökhan Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 0532 584 84 58.
0: 19 Mayıs yeni Türkiye'nin ve Atatürk'ün doğum günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Kervansaray Et Mangal 0282 692 21 63.
1: Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. İnnova Mutfak Banyo Tadilat 0549 550 28 24.
0: Ey Türk gençliği, vazifelerini unutma. Bayramını da doya doya kutla. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Kuzenler Kasap, ailenizin kasabı. Recep Ünal 0543 825 55 29.
1: Ey Türk gençliği, vazifelerini unutma. Bayramını da doya doya kutla. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Kamelya Çiçekçilik 0542 841 21 40.
0: Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O esaret ve aşağılığı kabul etmez. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Özkaraca Yapı Tadilat 0545 904 11 68.
1: 19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Miray Şekerleme, tarihi Çorlu Şekercisi 0537 405 71 87.
0: Ey güzel ülkemin güzel yüzlü gençleri, 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Pusul asansör montaj revizyon bakım 0545 969 89 88 0282 652 87 82.
1: Zaferin büyüklüğü savaşın çetinliğiyle ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Urus Döviz Burak Bişkin 0533 287 11 41.
0: Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Sigorta Sepeti Çorlu Şubesi 0553 636 70 çift 0. Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Turkuaz Yapı Tadilat Anahtar Teslim Tadilat 0533 330 51 69. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Yasin Koltuk Döşeme 0552 023 80 34.

Bugün 19 Mayıs. Coşkuyla kutladığımız bugün de Ay Yıldız Bayrağımızı ve bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anar tüm gençlerimizin 19

çıplak sesle duymak isterim bu efsane şarkıyı, çocukluk şarkımızı. Pazara kadar de gidelim senle, ayrılmak yok en son gün, bir tarih seni yazana kadar.

19 Mayıs ulusal egemenliğe giden yolda atılan ilk adımdır. Bu gururu hep yaşayacağız. 19 Mayıs'ta bağımsızlık ateşini yakan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Gençlerimiz 19 Mayıs ruhunu her daim yaşatacaktır. Bu duygularla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Ali İhsan Şahbaz, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Çorlu İlçe Başkanlığı olarak başta gençlerimiz olmak üzere tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Gençlerimizin Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkarak ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacağına yürekten inanıyoruz. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Mert Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Çorlu İlçe Başkanı. Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri Türkiye Cumhuriyeti'ne onlara bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak diyerek gençliğe inancını ifade eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle yad ediyor. Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum. Mehmet İlker Atasever, İyi Parti Çorlu İlçe Başkanı. 19 Mayıs bağımsızlığımızın ve ulusal egemenliğimizin temellerinin atıldığı gündür. Bu anlamlı günde Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi minnetle anıyor. Atatürk'ün gençlere emanet ettiği bu özel günü bayramımızı gururla kutluyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Hatice Ukan, Yaprak Emlak, Topraktan Eve Güvenle. Telefon 0542 734 49 40. Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en samimi duygularımla kutluyor. Başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. Ali Topuz, Çorlu Ziraat Odası Başkanı.

0: Neşeliyiz.
1: Hüzünlüyüz.
0: Kederliyiz.
1: Sevinçliyiz.
0: Hepimiz gündemdeyiz. Radyo Gündem 92.8.

0: Mayıs yeni Türkiye'nin ve Atatürk'ün doğum günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. cep59.com teknoloji mağazası 0850 840 99 59.
1: Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Dekorcam 0533 642 28 70.
0: 19 Mayıs Ulusal Egemenliğin başlangıç günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Balmira Kasap 0542 727 22, 26, 32.
1: Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Bağlar Spot ikinci el alım ve satım mağazası 0546 542 3912.
0: Ey güzel ülkemin güzel yüzlü gençleri, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Barış Optik, Barış Semizler, Optisyen 0533 059 24 74.
1: Zaferin büyüklüğü savaşın çetinliğiyle ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Bir tat 1965'ten beri aynı lezzet, aynı kalite. 651 78 78.
0: Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Belsin Spot ikinci el eşyaya dair her şey 0538 873 74 24.
1: 19 Mayıs Ulusal Egemenliğin başlangıç günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Çıtır Börek Poğaça Pide 0530 607 67 14.
0: Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Çorlu Can Kasap Toptan ve Perakende Satış, Mehmet Şen 0553 464 20 86.
1: Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Dereoğlu Sürücü ve Operatörlük Kursu 0532 544 11 17.
0: Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım. Gözüm arkada kalmayacak. Zafer, zafer benimdir diyebilenlerindir. Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Dilsen Elektrik, Toptan ve Perakende elektrik malzemeleri satışı. Tarık Eycin 0541 775 1140.
1: Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır genç. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Dolu Market Ayhan Dolu 0536 333 3501.
0: Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım. Gözüm arkada kalmayacak. Zafer, zafer benimdir diyebilenlerindir. Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Cihan Sürücü Kursu 651 12 63.
1: Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Güven Ambalaj ve Süs Toptan ve Perakende Satış. Caner Taner Yürük 0537 264 1921.
0: Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Duşakabin Dünyası 0543 464 2301.

0: Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. The Network, hepsi bir arada dijital medya ajansı. 0542 108 59 59 thenetwork.com.tr. Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım. Gözüm arkada kalmayacak. Zafer, zafer benimdir diyebilenlerindir. Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Bahar Zirai Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Zirai İlaç, Tohum, Bitki Besleme, Haşere Çözümleri, Mert Tüfekçi, 0539 784 92 31.
1: Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Full teknik servislik hizmetleri 652 28 68.
0: Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Kaan Sürücü Kursu 654 çift 0 70.
1: Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Gökhan Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 0532 584 84 58.
0: 19 Mayıs yeni Türkiye'nin ve Atatürk'ün doğum günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Kervansaray Et Mangal 0282 692 21 63.
1: Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. İnnova Mutfak Banyo Tadilat 0549 550 28 24.
0: Ey Türk gençliği, vazifelerini unutma. Bayramını da doya doya kutla. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Kuzenler Kasap, ailenizin kasabı. Recep Ünal 0543 825 55 29.
1: Ey Türk gençliği, vazifelerini unutma. Bayramını da doya doya kutla. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu.

0: mutlu olsun. Kamelya Çiçekçilik 0542 841 21 40.
1: Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O esaret ve aşağılığı kabul etmez. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Özkaraca Yapı Tadilat 0545 904 1168.
0: 19 Mayıs Ulusal Egemenliğin başlangıç günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Miray Şekerleme, tarihi Çorlu Şekercisi 0537 405 71 87.
1: Ey güzel ülkemin güzel yüzlü gençleri, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Pusula Asansör Montaj Revizyon Bakım 0545 969 89 88 0282 652 87 82.
0: Zaferin büyüklüğü savaşın çetinliğiyle ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Urus Döviz Burak Bişkin 0533 287 11 41.
1: Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet paydar kalacaktır. Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Sigorta Sepeti Çorlu Şubesi 0553 636 70 çift 0. Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Turkuaz Yapı Tadilat Anahtar Teslim Tadilat 0533 330 51 69. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Yasin Koltuk Döşeme 0552 023 8034.

0: kamuoyu duyuru.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

ulusal egemenliğe giden yolda atılan ilk adımdır. Bu gururu hep yaşayacağız. 19 Mayıs'ta bağımsızlık ateşini yakan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Gençlerimiz 19 Mayıs ruhunu her daim yaşatacaktır. Bu duygularla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Ali İhsan Şahbaz, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı. Cumhuriyet Halk Partisi Çorlu İlçe Başkanlığı olarak başta gençlerimiz olmak üzere tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Gençlerimizin Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkarak ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacağına yürekten inanıyoruz. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Mert Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Çorlu İlçe Başkanı. Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri Türkiye Cumhuriyeti'ni onlara bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak diyerek gençliğe inancını ifade eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle yad ediyor. Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum. Mehmet İlker Atasever, İyi Parti Çorlu İlçe Başkanı. 19 Mayıs, bağımsızlığımızın ve ulusal egemenliğimizin temellerinin atıldığı gündür. Bu anlamlı günde Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi minnetle anıyor. Atatürk'ün gençlere emanet ettiği bu özel günü, bayramımızı gururla kutluyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Hatice Ukan, Yaprak Emlak, Topraktan Eve Güvenle. Telefon 0542 734 49 40. Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en samimi duygularımla kutluyor. Başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. Ali Topuz, Çorlu Ziraat Odası Başkanı.

0: Mayıs yeni Türkiye'nin ve Atatürk'ün doğum günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Cep59.com teknoloji mağazası 0850 840 99 59.
1: Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Dekorcam 0533 642 28 70.
0: 19 Mayıs Ulusal Egemenliğin başlangıç günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Balmira Kasap 0542 727 22, 26, 32.
1: Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Bağlar Spot ikinci el alım ve satım mağazası 0546 542 39 12.
0: Ey güzel ülkemin güzel yüzlü gençleri, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Barış Optik, Barış Semizler, Optisyen 0533 059 24 74.
1: Zaferin büyüklüğü savaşın çetinliğiyle ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Bir tat 1965'ten beri aynı lezzet, aynı kalite. 651 78 78.
0: Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Belsin Spot ikinci el eşyaya dair her şey. 0538 873 74 24.
1: 19 Mayıs Ulusal Egemenliğin başlangıç günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Çıtır Börek Poğaça Pide 0530 607 67 14.
0: Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Çorlu Can Kasap Toptan ve Perakende Satış, Mehmet Şen 0553 464 20 86.
1: Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Dereoğlu Sürücü ve Operatörlük Kursu 0532 544 11 17.
0: Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım. Gözüm arkada kalmayacak. Zafer, zafer benimdir diyebilenlerindir. Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Dilsen Elektrik, Toptan ve Perakende elektrik malzemeleri satışı. Tarık Eycin 0541 775 11 40.
1: Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Dolu Market Ayhan Dolu 0536 333 35 01.
0: Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım. Gözüm arkada kalmayacak. Zafer, zafer benimdir diyebilenlerindir. Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Cihan Sürücü Kursu 651 12 63.
1: Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Güven Ambalaj ve Süs Toptan ve Perakende Satış, Caner Taner Yürük 0537 264 19 21.
0: Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Duşakabin Dünyası 0543 464 23 01.
2: Bugün 19 Mayıs. Coşkuyla kutladığımız bugün de Ay Yıldız Bayrağımızı ve bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anar tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını kutlarız.
3: Radyo Gündem 92.8.

0: Radyoyu duyurur.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. The Network, hepsi bir arada dijital medya ajansı. 0542 108 59 59 thenetwork.com.tr. Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım. Gözüm arkada kalmayacak. Zafer, zafer benimdir diyebilenlerindir. Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Bahar Zirai Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Zirai İlaç, Tohum, Bitki Besleme, Haşere Çözümleri, Mert Tüfekçi 0539 784 92 31.
3: Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Full teknik servislik hizmetleri 652-28-68.
2: Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Kaan Sürücü Kursu 654-0-70.
3: Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Gökhan Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 0532 584 84 58.
2: 19 Mayıs yeni Türkiye'nin ve Atatürk'ün doğum günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Kervansaray Et Mangal 0282 692 21 63.
3: Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. İnnova Mutfak Banyo Tadilat 0549 550 28 24.
2: Ey Türk gençliği, vazifelerini unutma. Bayramını da doya doya kutla. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Kuzenler Kasap, ailenizin kasabı. Recep Ünal 0542 823 25 55 29.
3: Ey Türk gençliği, vazifelerini unutma, bayramını da doya doya kutla. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Kamelya Çiçekçilik 0542 841 21 40.
2: Milletimiz çok büyüktür, hiç korkmayalım. O esaret ve aşağılığı kabul etmez. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Özkaraca Yapı Tadilat 0545 904 11 68.
3: 19 Mayıs Ulusal Egemenliğin Başlangıç Günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Miray Şekerleme Tarihi Çorlu Şekercisi 0537 405 71 87.
2: Ey güzel ülkemin güzel yüzlü gençleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Pusula Asansör Montaj Revizyon Bakım 0545 969 89 88 0282 652 87 82.
3: Zaferin büyüklüğü savaşın çetinliğiyle ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Urus Döviz Burak Bişkin 0533 287 11 41.
2: Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Sigorta Sepeti Çorlu Şubesi 0553 636 70 00. Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Turkuaz Yapı Tadilat Anahtar Teslim Tadilat 0533 330 51 60. 69. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Yasin Koltuk Döşeme 0552 023 8034.

0: İstanbul Tavla Turnuvası. Katılımcılar hazır mı?
1: Tamam.
0: Öyleyse hadi dans.

Kıbrıs ulusal egemenliğe giden yolda atılan ilk adımdır. Bu gururu hep yaşayacağız. 19 Mayıs'ta bağımsızlık ateşini yakan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Gençlerimiz 19 Mayıs ruhunu her daim yaşatacaktır. Bu duygularla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Ali İhsan Şahbaz, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Çorlu İlçe Başkanlığı olarak başta gençlerimiz olmak üzere tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Gençlerimizin Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkarak ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacağına yürekten inanıyoruz. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Mert Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Çorlu İlçe Başkanı. Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri Türkiye Cumhuriyeti'ni onlara bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak diyerek gençliğe inancını ifade eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle yad ediyor. Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum. Mehmet İlker Atasever, İyi Parti Çorlu İlçe Başkanı. 19 Mayıs, bağımsızlığımızın ve ulusal egemenliğimizin temellerinin atıldığı gündür. Bu anlamlı günde Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi minnetle anıyor. Atatürk'ün gençlere emanet

0: bahsettiği bu özel günü bayramımızı gururla kutluyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Hatice Ukan, Yaprak Emlak, Topraktan Eve Güvenle. Telefon 0542 734 49 40. Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramını en samimi duygularımla kutluyor. Başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. Ali Topuz, Çorlu Ziraat Odası Başkanı.
1: Radyo istasyonu. Radyo gündem.

0: kamuoyu duyuru.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: 19 Mayıs yeni Türkiye'nin ve Atatürk'ün doğum günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Cep59.com teknoloji mağazası 0850 840 99 59.
3: Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Dekorcam 0533 642 2870.
2: 19 Mayıs Ulusal Egemenliğin başlangıç günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Balmira Kasap 0542 722 26 32.
3: Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Bağlar Spot ikinci el alım ve satım mağazası 0546 542 39 12.
2: Ey güzel ülkemin güzel yüzlü gençleri, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Barış Optik, Barış Semizler, Optisyen 0533 059 24 74.
3: Zaferin büyüklüğü savaşın çetinliğiyle ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Bir tat 1965'ten beri aynı lezzet, aynı kalite. 651 78 78.
2: Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Belsin Spot ikinci el eşyaya dair her şey. 0538 873 74 24.
3: 19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Çıtır börek poğaça pide 0530 607 67 14.
2: Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Çorlu Can Kasap Toptan ve Perakende Satış, Mehmet Şen 0553 464 20 86.
3: Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Dereoğlu Sürücü ve Operatörlük Kursu 0532 544 1117.
2: Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım. Gözüm arkada kalmayacak. Zafer, zafer benimdir diyebilenlerindir. Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Dilsen Elektrik, Toptan ve Perakende elektrik malzemeleri satışı. Tarık Eycin 0541 775 1140.
3: Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır genç. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Dolu Market Ayhan Dolu 0536 333 3501.
2: Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım. Gözüm arkada kalmayacak. Zafer, zafer benimdir diyebilenlerindir. Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Cihan Sürücü Kursu 651 12 63.
3: Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Güven Ambalaj ve Süs Toptan ve Perakende Satış. Caner Taner Yürük 0537 264 1921.
2: Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Duşakabin Dünyası 0543 464 2301.
0: Sony Radyo İstasyonu. Radyo

0: Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı kutlu olsun. The Network, hepsi bir arada dijital medya ajansı. 0542 108 59 59 thenetwork.com.tr. Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım. Gözüm arkada kalmayacak. Zafer, zafer benimdir diyebilenlerindir. Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Bahar Zirai Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Zirai İlaç, Tohum, Bitki Besleme, Haşere Çözümleri, Mert Tüfekçi, 0539 784 92 31.
1: Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Full teknik serviste hizmetleri 652 28 68.
0: Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Kaan Sürücü Kursu 654 çift 0 70.
1: Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Gökhan Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 0532 584 84 58.
0: 19 Mayıs yeni Türkiye'nin ve Atatürk'ün doğum günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Kervansaray Et Mangal 0282 692 21 63.
1: Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. İnnova Mutfak Banyo Tadilat 0549 550 28 24.
0: Ey Türk gençliği, vazifelerini unutma. Bayramını da doya doya kutla. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Kuzenler Kasap, ailenizin kasabı. Recep Ünal 0543 825 55 29.
1: Ey Türk gençliği, vazifelerini unutma. Bayramını da doya doya kutla. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Kamelya Çiçekçilik 0542 841 21 40.
0: Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O esaret ve aşağılığı kabul etmez. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Özkaraca Yapı Tadilat 0545 904 11 68.
1: 19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Miray Şekerleme, tarihi Çorlu Şekercisi 0537 405 71 87.
0: Ey güzel ülkemin güzel yüzlü gençleri, 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Pusula Asansör Montaj Revizyon Bakım 0545 969 89 88 0282 652 87 82.
1: Zaferin büyüklüğü savaşın çetinliğiyle ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Urus Döviz Burak Bişkin 0533 287 11 41.
0: Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Sigorta Sepeti Çorlu Şubesi 0553 636 70 çift 0. Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Turkuaz Yapı Tadilat Anahtar Teslim Tadilat 0533 330 51 69. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Yasin Koltuk Döşeme 0552 023 80 34.
2: Yeni radyo istasyonu. Radyo

Bugün 19 Mayıs. Coşkuyla kutladığımız bugün de Ay Yıldız Bayrağımızı ve bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını...

0: bölgenin en az dinlenen radyosu. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
1: Radyo Gündem, bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
2: Radyo Gündem 92.8.

19 Mayıs ulusal egemenliğe giden yolda atılan ilk adımdır. Bu gururu hep yaşayacağız. 19 Mayıs'ta bağımsızlık ateşini yakan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Gençlerimiz 19 Mayıs ruhunu her daim yaşatacaktır. Bu duygularla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Ali İhsan Şahbaz, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Çorlu İlçe Başkanlığı olarak başta gençlerimiz olmak üzere tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Gençlerimizin Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkarak ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacağına yürekten inanıyoruz. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Mert Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Çorlu İlçe Başkanı. Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri Türkiye Cumhuriyeti'ni onlara bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak diyerek gençliğe inancını ifade eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle yad ediyor. Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum. Mehmet İlker Atasever, İyi Parti Çorlu İlçe Başkanı. 19 Mayıs bağımsızlığımızın ve ulusal egemenliğimizin temellerinin atıldığı gündür. Bu anlamlı günde Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi minnetle anıyor. Atatürk'ün gençlere emanet ettiği bu özel günü bayramımızı gururla kutluyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Hatice Ukan, Yaprak Emlak, Topraktan Eve Güvenle. Telefon 0542 734 49 40. Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en samimi duygularımla kutluyor. Başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. Ali Topuz, Çorlu Ziraat Odası Başkanı.

0: Atatürk'ün doğum günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Cep59.com teknoloji mağazası 0850 840 99 59.
1: Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Dekorcam 0533 642 28 70.
0: 19 Mayıs Ulusal Egemenliğin başlangıç günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Balmira Kasap 0542 727 22 26 32.
1: Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Bağlar Spot ikinci el alım ve satım mağazası 0546 542 39 12.
0: Ey güzel ülkemin güzel yüzlü gençleri, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Barış Optik, Barış Semizler, Optisyen 0533 059 24 74.
1: Zaferin büyüklüğü savaşın çetinliğiyle ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Bir tat 1965'ten beri aynı lezzet, aynı kalite. 651 78 78.
0: Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Belsin Spot ikinci el eşyaya dair her şey 0538 873 74 24.
1: 19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Çıtır Börek Poğaça Pide 0530 607 67 14.
0: Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Çorlu Can Kasap Toptan ve Perakende Satış, Mehmet Şen 0553 464 20 86.
1: Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Dereoğlu Sürücü ve Operatörlük Kursu 0532 544 11 17.
0: Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım. Gözüm arkada kalmayacak. Zafer, zafer benimdir diyebilenlerindir. Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Dilsen Elektrik, Toptan ve Perakende elektrik malzemeleri satışı. Tarık Eycin 0541 775 1140.
1: Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır genç. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Dolu Market Ayhan Dolu 0536 333 3501.
0: Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım. Gözüm arkada kalmayacak. Zafer, zafer benimdir diyebilenlerindir. Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Cihan Sürücü Kursu 651 12 63.
1: Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Güven Ambalaj ve Süs Toptan ve Perakende Satış. Caner Taner Yürük 0537 264 1921.
0: Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Duşakabin Dünyası 0543 464 2301.

0: Neşeliyiz.
1: Hüzünlüyüz.
0: Kederliyiz.
1: Sevinçliyiz.
0: Hepimiz gündemdeyiz. Radyo Gündem 92.8.

0: İstiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. The Network, hepsi bir arada dijital medya ajansı. 0542 108 59 59 thenetwork.com.tr. Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım. Gözüm arkada kalmayacak. Zafer, zafer benimdir diyebilenlerindir. Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Bahar Zirai Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Zirai İlaç, Tohum, Bitki Besleme, Haşere Çözümleri, Mert Tüfekçi, 0539 784 92 31.
1: Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Full teknik servislik hizmetleri 652 28 68.
0: Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Kaan Sürücü Kursu 654 çift 0 70.
1: Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Gökhan Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 0532 584 84 58.
0: 19 Mayıs yeni Türkiye'nin ve Atatürk'ün doğum günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Kervansaray Et Mangal 0282 692 21 63.
1: Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. İnnova Mutfak Banyo Tadilat 0549 550 28 24.
0: Ey Türk gençliği, vazifelerini unutma. Bayramını da doya doya kutla. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Kuzenler Kasap, ailenizin kasabı. Recep Ünal 0543 825 55 29.
1: Ey Türk gençliği, vazifelerini unutma. Bayramını da doya doya kutla. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Kamelya Çiçekçilik 0542 841 21 40.
0: Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O esaret ve aşağılığı kabul etmez. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Özkaraca Yapı Tadilat 0545 904 11 68.
1: 19 Mayıs Ulusal Egemenliğin Başlangıç Günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Miray Şekerleme, tarihi Çorlu Şekercisi 0537 405 71 87.
0: Ey güzel ülkemin güzel yüzlü gençleri, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Pusula Asansör Montaj Revizyon Bakım 0545 969 89 88 0282 652 87 82.
1: Zaferin büyüklüğü savaşın çetinliğiyle ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Urus Döviz Burak Bişkin 0533 287 11 41.
0: Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Sigorta Sepeti Çorlu Şubesi 0553 636 70 çift 0. Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Turkuaz Yapı Tadilat Anahtar Teslim Tadilat 0533 330 51 69. Ey yüksek

Gelen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Yasin Koltuk Döşeme, 0552 023 8034.

0: bölgenin en az dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
1: Bugün 19 Mayıs. Coşkuyla kutladığımız bugün de Ay Yıldız Bayrağımızı ve bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anar tüm gençlerimizin 19

0: neşeliyiz,
1: hüzünlüyüz,
0: kederliyiz,
1: sevinçliyiz.
0: Hepimiz gündemdeyiz. Radyo Gündem 92.8.

0: 19 Mayıs ulusal egemenliğe giden yolda atılan ilk adımdır. Bu gururu hep yaşayacağız. 19 Mayıs'ta bağımsızlık ateşini yakan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Gençlerimiz 19 Mayıs ruhunu her daim yaşatacaktır. Bu duygularla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Ali İhsan Şahbaz, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Çorlu İlçe Başkanlığı olarak başta gençlerimiz olmak üzere tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Gençlerimizin Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkarak ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacağına yürekten inanıyoruz. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Mert Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Çorlu İlçe Başkanı. Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri Türkiye Cumhuriyeti'ni onlara bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak diyerek gençliğe inancını ifade eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle yad ediyor. Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum. Mehmet İlker Atasever, İyi Parti Çorlu İlçe Başkanı. 19 Mayıs bağımsızlığımızın ve ulusal egemenliğimizin temellerinin atıldığı gündür. Bu anlamlı günde Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi minnetle anıyor. Atatürk'ün gençlere emanet ettiği bu özel günü bayramımızı gururla kutluyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Hatice Ukan, Yaprak Emlak, Topraktan Eve Güvenle. Telefon 0542 734 49 40. Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en samimi duygularımla kutluyor. Başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. Ali Topuz, Çorlu Ziraat Odası Başkanı.
1: Neşeliyiz,
2: hüzünlüyüz,
1: kederliyiz,
2: sevinçliyiz.
3: Hepimiz gündemdeyiz.
1: Radyo Gündem 92.8.

0: kutlu olsun. Dekor Cam 0533 642 28 70. 19 Mayıs Ulusal Egemenliğin Başlangıç Günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Balmira Kasap 0542 722 26 32. Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Bağlar Spot ikinci el alım ve satım mağazası 0546 542 39 12. Ey güzel ülkemin güzel yüzlü gençleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Barış Optik, Barış Semizler, Optisyen 0533 059 24 74. Zaferin büyüklüğü savaşın çetinliği ile ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Bir tat 1965'ten beri aynı lezzet, aynı kalite. 651 78 78.
1: Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Belsin Spot ikinci el eşyaya dair her şey. 0538 873 74 24.
0: 19 Mayıs Ulusal Egemenliğin Başlangıç Günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Çıtır Börek Poğaça Pide 0530 607 67 14.
1: Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Çorlu Can Kasap Toptan ve Perakende Satış Mehmet Şen 0553 464 20 86.
0: Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Dereoğlu Sürücü ve Operatörlük Kursu 0532 544 11 17.
1: Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım. Gözüm arkada kalmayacak. Zafer, zafer benimdir diyebilenlerindir. Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Dilsen Elektrik Toptan ve Perakende Elektrik Malzemeleri Satışı. Tarık Eycin 0541 775 11 40.
0: Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır genç. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Dolu Market Ayhan Dolu 0536 333 3501.
1: Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım. Gözüm arkada kalmayacak. Zafer, zafer benimdir diyebilenlerindir. Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Cihan Sürücü Kursu 651 12 63.
0: Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Güven Ambalaj ve Süs Toptan ve Perakende Satış Caner Taner Yürük 0537 264 19 21.
1: Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Duşakabin Dünyası 0543 464 23 01.

0: çıplak sesle duymak isterim bu efsane şarkıyı, çocukluk şarkımızı. Pazara kadar de gidelim senle, ayrılmak yok en son gün bir tarih seni yazana kadar.
1: 92.8 Radyo Gündem. Seni 2.8

0: Kamuoyu duyurur.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. The Network, hepsi bir arada dijital medya ajansı. 0542 108 59 59 thenetwork.com.tr. Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım. Gözüm arkada kalmayacak. Zafer, zafer benimdir diyebilenlerindir. Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Bahar Zirai Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Zirai İlaç, Tohum, Bitki Besleme, Haşere Çözümleri, Mert Tüfekçi. 0539 784 92 31.
3: Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Full teknik servisli hizmetleri 652 28 68.
2: Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Kaan Sürücü Kursu 654-0-70.
3: Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Gökhan Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 0532 584 84 58.
2: 19 Mayıs yeni Türkiye'nin ve Atatürk'ün doğum günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Kervansaray Et Mangal 0282 692 21 63.
3: Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. İnnova Mutfak Banyo Tadilat 0549 550 28 24.
2: Ey Türk gençliği, vazifelerini unutma. Bayramını da doya doya kutla. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Kuzenler Kasap, ailenizin kasabı. Recep Ünal 0543 823 5525 5529.
3: Ey Türk gençliği, vazifelerini unutma, bayramını da doya doya kutla. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Kamelya Çiçekçilik 0542 841 2140.
2: Milletimiz çok büyüktür, hiç korkmayalım. O esaret ve aşağılığı kabul etmez. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Özkaraca Yapı Tadilat 0545 904 1168.
3: 19 Mayıs Ulusal Egemenliğin Başlangıç Günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Miray Şekerleme, tarihi Çorlu Şekercisi 0537 405 71 87.
2: Ey güzel ülkemin güzel yüzlü gençleri, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Pusula Asansör Montaj Revizyon Bakım 0545 969 89 88, 0282 652 87 82.
3: Zaferin büyüklüğü savaşın çetinliğiyle ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Urus Döviz Burak Bişkin 0533 287 11 41.
2: Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Sigorta Sepeti Çorlu Şubesi 0553 636 70 00. Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Turkuaz Yapı Tadilat Anahtar Teslim Tadilat 0533 330 51 69. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Yasin Koltuk Döşeme 0552 023 8034.

0: eskimeyen değeri. Radyo daima yeni.
1: Peki bakalım, herkese günaydın.
2: Herkese merhaba, günün tam ortasındayız.
1: Neredesiniz? Oradayız.
2: Herkese mutlu haftalar.
3: Günaydın.
1: Sadece bir cihaz değil,
2: sesin gücü.
3: Dinleyicisine tüm platformlarda en hızlı şekilde ulaşmaya devam ediyor.
2: Ve asla susmuyor. Senin radyon.
3: Senin tarzın.

0: 19 Mayıs ulusal egemenliğe giden yolda atılan ilk adımdır. Bu gururu hep yaşayacağız. 19 Mayıs'ta bağımsızlık ateşini yakan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Gençlerimiz 19 Mayıs ruhunu her daim yaşatacaktır. Bu duygularla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Ali İhsan Şahbaz, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Çorlu İlçe Başkanlığı olarak başta gençlerimiz olmak üzere tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Gençlerimizin Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkarak ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacağına yürekten inanıyoruz. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Mert Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Çorlu İlçe Başkanı. Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri Türkiye Cumhuriyeti'ni onlara bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak diyerek gençliğe inancını ifade eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle yad ediyor. Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum. Mehmet İlker Atasever, İyi Parti Çorlu İlçe Başkanı. 19 Mayıs, bağımsızlığımızın ve ulusal egemenliğimizin temellerinin atıldığı gündür. Bu anlamlı günde Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi minnetle anıyor, Atatürk'ün gençlere emanet ettiği bu özel günü bayramımızı gururla kutluyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Hatice Ukan, Yaprak Emlak, Topraktan Eve Güvenle. Telefon 0542 734 49 40. Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en samimi duygularımla kutluyor. Başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. Ali Topuz, Çorlu Ziraat Odası Başkanı.
1: Radyo Gündem.

0: radyoyu duyurun.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: 19 Mayıs yeni Türkiye'nin ve Atatürk'ün doğum günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. cep59.com teknoloji mağazası 0850 840 99 59.
3: Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Dekorcam 0533 642 28 70.
2: 19 Mayıs Ulusal Egemenliğin başlangıç günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Balmira Kasap 0542 727 22, 26, 32.
3: Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Bağlar Spot ikinci el alım ve satım mağazası 0546 542 3912.
2: Ey güzel ülkemin güzel yüzlü gençleri, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Barış Optik, Barış Semizler, Optisyen 0533 059 24 74.
3: Zaferin büyüklüğü savaşın çetinliğiyle ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Bir tat 1965'ten beri aynı lezzet, aynı kalite. 651 78 78.
2: Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Belsin Spot ikinci el eşyaya dair her şey. 0538 873 74 24.
3: 19 Mayıs Ulusal Egemenliğin başlangıç günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Çıtır Börek Poğaça Pide 0530 607 67 14.
2: Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Çorlu Can Kasap Toptan ve Perakende Satış, Mehmet Şen 0553 464 20 86.
3: Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Dereoğlu Sürücü ve Operatörlük Kursu 0532 544 11 17.
2: Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım. Gözüm arkada kalmayacak. Zafer, zafer benimdir diyebilenlerindir. Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Dilsen Elektrik, Toptan ve Perakende elektrik malzemeleri satışı. Tarık Eycin 0541 775 11 40.
3: Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır genç. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Dolu Market Ayhan Dolu 0536 333 3501.
2: Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım. Gözüm arkada kalmayacak. Zafer, zafer benimdir diyebilenlerindir. Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Cihan Sürücü Kursu 651 12 63.
3: Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Güven Ambalaj ve Süs Toptan ve Perakende Satış, Caner Taner Yürük 0537 264 19 21.
2: Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Duşakabin Dünyası 0543 464 23 01.

0: milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. The Network, hepsi bir arada dijital medya ajansı. 0542 108 59 59 thenetwork.com.tr. Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım. Gözüm arkada kalmayacak. Zafer, zafer benimdir diyebilenlerindir. Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Bahar Zirai Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Zirai İlaç, Tohum, Bitki Besleme, Haşere Çözümleri, Mert Tüfekçi, 0539 784 92 31.
1: Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Full Teknik Servislik Hizmetleri 652 28 68.
0: Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Kaan Sürücü Kursu 654-0070.
1: Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Gökhan Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 0532 584 84 58.
0: 19 Mayıs yeni Türkiye'nin ve Atatürk'ün doğum günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Kervansaray Et Mangal 0282 692 21 63.
1: Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. İnnova Mutfak Banyo Tadilat 0549 550 28 24.
0: Ey Türk gençliği, vazifelerini unutma. Bayramını da doya doya kutla. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Kuzenler Kasap, ailenizin kasabı. Recep Ünal 0543 825 55 29.
1: Ey Türk gençliği, vazifelerini unutma. Bayramını da doya doya kutla. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Kamelya Çiçekçilik 0542 841 21 40.
0: Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O esaret ve aşağılığı kabul etmez. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Özkaraca Yapı Tadilat 0545 904 11 68.
1: 19 Mayıs Ulusal Egemenliğin Başlangıç Günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Miray Şekerleme, tarihi Çorlu Şekercisi 0537 405 71 87.
0: Ey güzel ülkemin güzel yüzlü gençleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Pusula Asansör Montaj Revizyon Bakım 0545 969 89 88 0282 652 87 82.
1: Zaferin büyüklüğü savaşın çetinliğiyle ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Urus Döviz Burak Bişkin 0533 287 11 41.
0: Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Sigorta Sepeti Çorlu Şubesi 0553 636 70 çift 0. Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Turkuaz Yapı Tadilat Anahtar Teslim Tadilat 0533 330 51 69. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Yasin Koltuk Döşeme 0552 023 8034.

Bugün 19 Mayıs. Coşkuyla kutladığımız bugün de Ay Yıldız Bayrağımızı ve bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anar, tüm gençlerimizin 19 Mayıs

0: kamuoyu duyuru.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: 19 Mayıs ulusal egemenliğe giden yolda atılan ilk adımdır. Bu gururu hep yaşayacağız. 19 Mayıs'ta bağımsızlık ateşini yakan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Gençlerimiz 19 Mayıs ruhunu her daim yaşatacaktır. Bu duygularla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Ali İhsan Şahbaz, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı. Cumhuriyet Halk Partisi Çorlu İlçe Başkanlığı olarak başta gençlerimiz olmak üzere tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Gençlerimizin Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkarak ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacağına yürekten inanıyoruz. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Mert Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Çorlu İlçe Başkanı. Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri Türkiye Cumhuriyeti'ni onlara bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak diyerek gençliğe inancını ifade eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle yad ediyor. Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum. Mehmet İlker Atasever, İyi Parti Çorlu İlçe Başkanı. 19 Mayıs, bağımsızlığımızın ve ulusal egemenliğimizin temellerinin atıldığı gündür. Bu anlamlı günde Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi minnetle anıyor. Atatürk'ün gençlere emanet ettiği bu özel günü, bayramımızı gururla kutluyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Hatice Ukan, Yaprak Emlak, Topraktan Eve Güvenle. Telefon 0542 734 49 40. Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramını en samimi duygularımla kutluyor. Başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. Ali Topuz, Çorlu Ziraat Odası Başkanı.

0: Türkiye'nin en az dinlenen radyosunuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
1: En iyi radyo istasyonu. Radyo Gündem. Türkçe müziğin keyfinde en iyi slow şarkılar. Radyo Gündem.

0: Radyo Duyuru. Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bölgenin en az dinlenen radyosu. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.

Schweizer.

0: Sağ olun.
1: Türkçe müziğin keyfinde en iyi slow şarkılar.